Sabre Yegusu ewa Shaman Government School. Yemedi ni gusu ekoso sen yetie. Yamedi fo egusu etidwoma ohwe nyame ma. Na yekoso na no de. Ni yekoso na

Rose ki bir an talebi Maso talebi Maso talebi Kosa Ren talebi Kosa talebi Rafayan talebi Kosa talebi Maso talebi Kosa Ren talebi Kosa talebi Maso talebi Kosa Rose ki bir an talebi Maso talebi Maso talebi Kosa Rafayan talebi Kosa Rose ki bir an talebi Maso talebi Ren talebi Kosa Rose ki bir an talebi Maso talebi Ren talebi